0: listener.
1: Hey, this is Tyree Barnett. You're listening to Koi Radio 93.7 FM.
2: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koi Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.